0: Ben sana yazdı tanıtırım.
1: Mühendis Özden geldi.
0: Mühendis Özden geldi. Mühendis Özden geldi. Mühendis Özden geldi.

0: Anaheim Alpler, Ankara Sonrasan bir Ovaşan'ı etkisiyle Bekçin'e özgürlüğüne bir Sonrasan bir en azından bir güzel kırmızı geçen. Merhaba.
1: Bu yüzden kalmadan niye istiyorsun aslında?

0: Evet, bu Karamayken Ferhat yok. Nikol Nezi Karabatma Rezinatı Erol Emer Tumal Emer. Şimdi ben öyle
1: Pasa İttikarlaydı buradan. Selamlar.

0: Santa Aradığını 61 Katarı Sosa Fendi'de tekrar üstü yapmak istediler. Duyurgun Sosa Fendi. Yapmak istediler.
1: Sezakya
0: Hasan Gönül Sosa Fendi.